0: 我曾经走累了，回到故乡，做了个彩色的梦。
1: Konular, şıkkaşının ağırlığı, şu kişinin üyü bilen boğan ağırlığı deptiken kızım.
2: Şöyle dağılır şuha, ruhu yıkay çeyler. Kankan lan tiyen, kankan ben yü.
0: Liyangşı ve zazal 一起长着。
3: 我说了会回来，就肯定会回来的。
4: 就这么留在喀什了。

0: 我曾经走累了，回到故乡，做了个彩色的梦。
1: Konula, şkaşının arlığı, şu kişinin üyü bilen boğan arlığı deptiken kızım.
2: 摔倒的时候不必立刻起来，看看蓝天，看看白云。
0: 粮食和杂草一起长着。
3: 我说了会回来，就肯定会回来的。
1: 就这么留在喀什了？
3: 我真想做好这个民宿。
0: 我要你给我一个机会，给我们客栈一个机会。
4: 爸爸想把最传统的手艺

0: 奶奶，你确定收音机在天台吗？我昨天好像看见在院子里的榻上。
1: Ügüz demek ki, ügüzge çıkıp bir karap yakına. Sıla, öpüşüp kamağı çe. Bu yerden çıkıp ben de
2: kamışı
1: yal kamağla.
2: Çoğaba! Çoğaba!
0: Çoğaba!
3: Çoğaba, biz öpüşüp kaldık. Çoğaba, biz sırası tanıla.
1: Öpüşüp kaldığınla mı
3: Ras?
1: Ras! Әмісі, құчақлышыңға.